mergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata mürküdü.